0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.

Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum.

Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım Ararat kadar. Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi. Üşüyorsun, unutma, dostumsun sen. Neredeysen orada ölmek isterim.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Gözlemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM. Kimim?

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçeteniz alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebu Nasr İbni Irak'tan bahsedeceğiz. Matematik ve astronomi bilgini, aynı zamanda Biruni'nin hocası Ebu Nasr İbni Irak, 960 yılında Gilan'da doğmuştur. Hayatının büyük kısmını Biruni ve İbni Sina gibi birçok ilim adamının hamileri olan Memunilerin himayesinde geçirmiştir. 1017 yılında Sultan Mahmud-u Gaznevi'nin daveti üzerine öğrencisi Biruni ile birlikte Gazne'ye gitmiş ve ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır. Şöhretini daha çok Biruni ile birlikte yaptığı ortak çalışmalara borçlu olan İbni Irak, eserlerinin genelini Biruni'nin araştırmaları sırasında karşılaştığı bazı problemlerin çözümünde başvurması için kaleme almıştır. Biruni de kitaplarında hocasına verdiği değeri ifade etmiş ve onun araştırma sonuçlarını kullandığını açıkça belirtmiştir. İbni Irak'ın Biruni ile yaptığı ortak mesai, en açık şekilde ekliptiğin eğimini belirleme konusundaki çalışmaları sırasında görülmüştür. Nitekim Harizm'de ve Gazne'de gözlemler yapan Biruni, güneşin ekvatordan en uzak noktada bulunduğu zamanki yüksekliğini klasik yöntemle ölçerek eğim açısını hesaplamış, fakat daha sonra bu çalışmasında bazı hatalar tespit ederek hocasından bunları düzeltmesini istemiştir. İbn Irak bu talep üzerine bir eser telif etmiş, Biruni de kendi eserlerinde kaynak göstermek suretiyle onun tasih ettiği sonuçları kullanmıştır. İbn Irak'ın trigonometri olan katkıları astronomiye yaptıkları gibi dolaylı olmayıp küresel üçgenler için kenarlarla karşılarındaki açıların sinüslerine ait oranlarının birbirlerine eşitliği şeklinde ifade edilen sinüs kanununu keşfeden 3 kişiden biri olmuş ve eserlerinde bu kanunu önemli bir yenilik diye kullanmış, ayrıca çalışmalarında bu formülün ispatını yapmıştır. Kaleme aldığı 22 eserden 15'ini Biruni için yazan İbn Irak, eserlerinde kıble tayininde kullanılan matematiksel usullere, denklemin ikiye bölünmesinin sebeplerine, küresel geometriye, küresel yayların orantı yönteminden başka bir yöntemle de belirlenebileceğine, usturlapta azimut çemberinin geçirilişine, çeşitli bölgelerde güneşin doğuş ve batışındaki derece ve dakika farklılıklarının hesaplanmasına, zaman saatlerinin sınırlarını belirleyen dairelerle usturlabın kullanılışına ve kameri ayların bir kısmının 29, bir kısmının 30 gün çekmesinin nereden kaynaklandığını astronomların görüşleriyle birlikte şer'i delillerle göstermeye çalışmıştır. Trigonometri, geometri ve astronomik ölçümler için yeni usuller geliştirerek bu ilimlere sayısız katkı sağlayan İbn Irak, 1017 yılında Gazneli Mahmud'un daveti üzerine öğrencisi Biruni ile birlikte Gazne'ye gitmiş ve ömrünün sonuna kadar burada çalışmalarına devam etmiştir. Örnek şahsiyetlerde Ebu Nasr İbni Irak'tan bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.
1: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Celalzade Mustafa Çelebi'ye yer vereceğiz. Osmanlı tarihçisi olan ve Koca Nişancı lakabıyla şöhret bulan Celalzade Mustafa Çelebi 1490 yılında dünyaya geldi. Medrese tahsilini Sahn-ı Seman danişmentliğine kadar sürdürmüş ve 1516'da Vezir Piri Mehmet Paşa ile Nişancı Seydi Bey'in himayesiyle Divan-ı Humayun katipliğine tayin edilerek devlet hizmetine girmiştir. Yavuz Sultan Selim'in vezirlerinden gizli tutmak istediği işlere ait yazıları kaleme aldırdığı Celalzade Mustafa Çelebi, padişahın bizzat yazdırdığı fermanlarda usule aykırı gördüğü ifadelerin düzeltilmesini arz etmekten çekinmemiştir. Aynı zamanda Piri Paşa'nın 6 yıl süreyle tezkireciliğini de yapmış ve Piri Paşa'nın 1523'te emekliye ayrılmasıyla Vezir-i Azamlığa terfi ettirilen İbrahim Paşa da geniş bilgi ve becerisi sebebiyle onu aynı hizmette kullanmıştır. 1524'te İbrahim Paşa, hain Ahmet Paşa'nın isyanından sonra incelemeler ve yeni düzenlemeler yapmak üzere Mısır'a gönderildiğinde onu da beraberinde götürmüş ve bu çalışmaların sonucunda çıkarılan yeni Mısır Kanunnamesi'nin düzenlenmesinde Mustafa Çelebi de önemli bir rol oynamıştır. Mısır'dan döndükten hemen sonra Reis-ül Küttab olan Celalzade Mustafa Çelebi 10 yıl süreyle bu görevini sürdürmüştür. Reis-ül Küttab olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak-ı'yn seferine katılmış ve Bağdat'a girildikten 3 gün sonra toplanan divanın kararıyla yolda ölmüş olan Seydi Bey'in yerine nişancılığa tayin edilmiştir. 16. yüzyılda bir nişancıda aranan başlıca iki özellik, resmi yazışmaların inşasında ustalık ve devlet kanunlarında uzmanlık olup 23 yıl aralıksız olarak nişancılık hizmetlerinde bulunan Mustafa Çelebi, bu niteliklerin ikisine de tam olarak sahipti. Ferman, menşur, name gibi padişah adına çıkarılan yazılarda onun kullandığı hitaplar ve ifade biçimleri en az 17. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Osmanlı bürokrasisinde örnek tutulmuştur. Kendisinden sonra düzenlenen birçok kanunnamede ise kanunların geçerliliği için yetkili merci olarak o anılmıştır. Sağlam bir medrese öğrenimi görmüş olan Celalzade, Osmanlı örfi hukukunu oluşturan kanunların yalnız birbiriyle değil, aynı zamanda şeriatle bağdaşmaları yolunda çok emek vererek bu hususta Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ile işbirliği yapmıştır. Osmanlı kanunlarının tutarlı ve kullanışlı bir hukuk sistemi olarak geliştirilmesinde, nişancıya müfti-i kanun denilecek kadar bu hukukun itibarının artmasında, hatta Sultan Süleyman'a kanuni lakabının verilmesinde kendisinin büyük payı olmuştur. Hizmetleri padişah tarafından takdir edilerek, hasları o zamana kadar hiçbir nişancıya nasip olmayan 300 bin akçeye çıkartılmıştır. Ayrıca 1557'de emekli olduğunda Kanuni Sultan Süleyman onu iki yönden mükafatlandırmıştı ki, seleflerinden hiçbirine gösterilmemiş bir lütuf olarak nişancılık haslarının tamamını onun üstüne bıraktığı gibi, onu törenler ve seferlerde padişahın mahiyetinde bulunma şerefini bahşeden müteferrikalık rütbesine de kavuşturmuştur. Müteferrika olarak katıldığı Zigetvar seferi esnasında Abdizade Mehmet'in ani ölümü üzerine yeniden nişancılığa getirilen Celalzade Mustafa, 13 ay kadar bu ikinci nişancılığı sürdürdükten sonra 1567 yılında vefat etmiştir. Cömertliği ve şefkatiyle tanınan Celalzade Mustafa Çelebi, Eyüp'te kendisine atfen nişancı adını taşıyan semtte yaptırdığı bahçeli konakta alim ve ediplerle sohbet etmekten çok hoşlanmakla beraber, şairlerin himayesini de üstlenerek onlara yüksek caizeler vermiştir. Bunun yanı sıra hayrat olarak Eyüp'teki evinin yakınında bir cami, bir halveti tekkesi ve Mimar Sinan'ın eseri olan bir hamam yaptırmıştır. Aynı zamanda tarih, din ve ahlakla ilgili çeşitli eserler telif ettiği gibi bazı kaside ve gazeller de yazmıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Celalzade Mustafa Çelebi'ye yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'te gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.
0: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim, çoğu zaman kızarken, anneler çocuklarını azarlarken, birine sinirlenmişsek, ağzımızı doldurmuş bağırırken bazı kelimeler kullanırız. Böyle hem karşıdakine öfkeliyizdir, hem bağırmaktayız, hem de bir ölçüyle laf etmek istiyoruz. Ne deriz efendim bu durumlarda? Anneler genelde gebermeyesice der. Hani geber git demiyor, onu istemiyor. Ama kızmış, sinirli, bağır çağır öfkesini kusacak. Lakin gene de incitmeyecek. Allah canını almıyor mi? Veya gözü kör olasıca ortalığı ne hale getirdi? Diyor. Efendim bunlar annelerin bedduaları. Kültürümüzde bedduaların önemli bir yeri var. Bilhassa konu üzerine yapılacak akademik çalışmalardan bile söz edilebilir. Ama bizim konumuz doğrudan beddua değil. Duada ya da bir tür temenni söylemlerinde, söz ya da söylencelerde geçen bir kelime. Bilmem merak ettiniz mi? Gene anneler çok kullanıyor bunu. Biz de kullanıyoruz zaman zaman. Peki nedir o? Müstehak efendim, müstehak. Hani Allah senin müstehakını versin, de ki müstehak. Değerli dostlar, nedir müstehak? Hiç düşündünüz mü? Genelde olumsuz yollu kullanıyoruz. Kızarken, sinirliyken ya da birinden bizarken, bir adamdan yakınırken, birine darılmış haldeyken Allah müstehakını versin diyoruz. İyi de müstehak derken ne kastediyoruz? Değerli dostlar, müstehak hak kökünden gelen bir kelimedir ve içinde hakkı barındırır. Daha açık ifadeyle bir şeye müstehak olmak, ona hakkı olmak, hak kazanmış olmak demektir. Yani birine Allah senin müstehakını versin dediğimizde Allah senin hakkını versin, Allah sana hak ettiğini versin, layık olduğunu bulasın demiş oluyoruz. Aslında efendim Allah senin müstehakını versin demek beddua etmek demek değil. Zira beddua kelimenin kendisinden de anlaşılacağı üzere kötü dua demek. Ama müstehakını dilemek tam olarak öyle değil. Ne az ne çok, hak ettiğini bul. Tabii bu ifadeye muhatap kişinin haklı bir yanı yoksa, günahkarsa, yanlışları, hataları, hakikaten haksızlıkları varsa, ona Allah müstehakını versin diyerek bir yönüyle beddua etmiş gibi de olunuyor. Çünkü onun hak ettiği ceza oluyor. Yaptığı kötü şeylerin cezası oluyor. Tabii bu da muhatapça çok istenen bir şey olmasa gerek. Efendim, müstahak gibi hak kelimesinden türeyen bir kelime daha var. İstihkak. Bu kelime hayatımızda, günlük kullanımlarımızda pek yer etmiyor. Yer yer işçiler, kamu personelleri, çalışanlar hak ediş anlamında kullanırlar ama oldukça sınırlıdır ve çok kişi tarafından bilindik de değildir. İstihkak, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi hak ediş demektir değerli dostlar. Hak etme, hakkı olma, hak sahibi olma gibi anlamlara gelir ve hak kelimesinden türemiştir. Değerli dostlar, hak birçok farklı anlamlar taşımakla beraber en başta belki de adalet anlamına gelir. Hak, adalettir. Bir şeye müstehak olmak, hakkını elde etmek, dolayısıyla adalete mazhar olmak demektir. Mevla hepimizin müstehakını versin. Sakın yanlış anlamayın ama adalet hakka, hakikate erişmekten gayrı ne olabilir ki? Efendim, gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
0: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Aro 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
2: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bergama Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: tüm sağlık çalışanlarımızla her zaman yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Şimdi evlilik iki kişilik bir yatırımdır. Yani başlangıçta. Yani iki kişiyle ilgili, iki kişinin seyahate çıktığı bir araba düşünün. Arabaya çıktığı zaman şoföre güvenmek lazım. Ama şoförün yanındakinin de bazı sorumlulukları var. Şoförün uyumamasını sağlayacak. Yanlış yöne gitmemesini sağlayacak. Bazı şeylere dikkat edecek. İkisi de belli bir sınır dahilinde birbirini kontrol etmesi, denetlemesi gerekir ki yolculuk sağlıklı yürüsün. Araba kullanımında olduğu gibi. Şimdi bu evlilikte de aynı şey geçerli. Yani evlendikten sonra artık iki kişilik bir projedir bu. Daha sonra büyüdükçe çocuklar katılır. Bu projede iki tarafta birbirinin olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini bilip tanıyıp ona göre yani kontrol etmekle serbest bırakmak arasında bir denge olması. Şimdi hiç evlenmemişler gibi bu Amerika'daki bu yeni moda evlilikler, açık evlilik. Yani iki tarafta birbirlerine karşı sorumlulukları yok. Başka bir sevgilileri olabiliyor. İkisi de bir araya gelebiliyorlar çocuklar için. Yani bu evliliklerin güncel bir aldatmacı olduğu görüldü. Yıllarca süren bu moda olan evlilik tarzının bir müddet sonra evlilikler dağılıyor. Yürümüyor ve en çok da bedeli çocuklar ödüyor. Bu açık evlilik tarzı insanın biyolojik çıkarına uymadığını, psikolojik çıkarına uymadığını yani yaşanan örneklerle görüyoruz. İşte evlilikte bunun bağların güçlü olması önemli. Kontrol etmek iki türlü kontrol vardır. Birinci kontrol negatif kontroldur. Hep böyle eleştirerek, inciterek, azarlayarak, korkutarak yapılan kontrol. İkinci kontrol da pozitif kontrol vardır ki yani sevgiyi ilişkide sevgiyi artırarak, pozitif bağları güçlendirerek, evi çekim haline getirerek ya oluşan kontrol. Bu ikinci kontrol evliliğin doğasına daha uygun bir kontrol. Bu nedenle kadın erkek, erkek kadın birbirine kontrol sağlamak istiyorsa şuna kafa yorsunlar. Eşimi nasıl kontrol ederim? Nasıl bunu böyle yanlış şeyler yaptırtmam diye düşünüyorsa evde sevgiyi artırırım öncelik versin zihninde. Ne yaparsam evde ilişkiler daha sağlıklı olur. Eve seve seve gelir çocuklar, eşim. Bu işte kontrol bu şekilde sağlamak, ideal kontrol. Bunu sağlayabilirse bakarsınız evlilikte hiç büyük bir arıza olmadan evlilik yürür. Ama bu kontrolü sağlayamazsa, diyelim eşinin devamlı hata yapmasını beklerse, hata yaptıktan sonra onu hep böyle didiklerse, yani bu şekilde eşini eve bağlamaya çalışırsa eşi uzaklaştırır. Bu kadın için de erkek için de geçerli. Kadının kontroldaki amacı daha çok yuvayı bir arada tutmayla ilgili. Bu diğer canlılarda da öyle, kuşlarda, bütün canlılarda annelik duygusu nedeniyle yuva kavramını onlar birinci öncelikle sorumluluğunu hissediyorlar. Erkeğin kontrolü daha çok yani evlilikteki birlikteliğin, evlilik birlikteliğinin yürümesi ve ihtiyaçların karşılamasıyla ilgili sınırlı düşünüyor erkek. Kadın da bunu daha çok yani eşinin kendisine sadık olması için kontrolü önemsiyor. Yani burada kontrol etme niyeti olmadan kontrol olması gerekir. Ben eşimi kontrol ediyorum. İşte cep telefonlarıyla, şimdi cep telefonları çıktıktan sonra devamlı oradaki mesajlardan, kartlardan, kimle gelen telefondan, birçok şeyden, gizli telefonun olmadığından sadakat sorgulaması çok yapılıyor. Yani bu sadakat sorgulaması bir bakıma güveni artırmaya çalışırken güvene de zarar veriyor. Yani kontrol duygusunun burada hastalıklı hale gelmesi demektir. Yani insan birlikte yaşadığı kimsenin hatası olmadıkça hüsnü zanla hareket etmesi gerekir. Hatası varsa ortaya çıkar. Ama bakıyorsunuz evlilikte eşlerden birisi diğeriyle ilgilenmemeye başlıyor. Burada en kötü ihtimalle hemen inanılıyor. Halbuki ilgilenmemesinin gerçek nedeni nedir? Yani diyelim cinsel ilgisi azaldı bana karşı diye düşündüğü zaman hemen acaba başka birisi var hayatında diye düşünüyor. Böyle durumlarda sebebi tam bularak hareket edilirse belki onun psikolojik durumu nedeniyledir yahut başka bir sebepledir. Yani ama bunu nasıl düzeltirime kafa yormak mümkün olur. Ve bu bazı durumlarda da kıskançlık ateşler bu kontrol duygusu. Yani kontrol duygusu sahiplenme, sahiplenme de kıskanmayı ortaya getirir. Yani kıskançlık duygusu da evlilikte en tehlikeli duygulardır. Yani birçok evliliğin dağılmasına sebep olur. Yani tam tersi sonuç verir evliliği güçlendirmek için.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Rızık, insan hayatının idamesi için şarttır. İhtiyaçlarımızı onunla karşılar, çevremizdeki insanlarla bize verilen rızkı paylaşırız. İş hayatı, insanoğlunun hayat meşgalesinin adıdır. Dinimizde, tertemiz bir rızık için güzel ahlakla bezenmiş bir iş hayatı, ibadetler arasında övülmüştür. Farkında mıyız? Ticaret genellikle alınan malı üzerine kar koyarak satmak suretiyle yapılır. Mal alınırken bir bedel takdir edilmiştir. Satılırken aynı bedelle devredilmemektedir. Fakat fiyatın belirlenmesinde sınırlar genel kurallarla belirlenmiştir. Belirlenen sınırın çok üzerindeki bir tutar alıcıya zulüm ve haksızlıktır. Rabbimiz haksız kazancı haram kılmıştır. Çünkü haksızlık, hukuki ve sosyal adaletsizlik anarşiyi doğurur veya körükler. Toplum düzeninin bozulması asayişi ortadan kaldıracağından, insanların can güvenliği de zaman içinde tehlikeye düşmeye başlar. Yalnız haksızlığa uyanlar değil, başkasının malını haksız olarak alıp yiyen de bu güvensizlikten nasibini alır. Kendisi gibi yakınlarının da mal kaybına veya zararına neden olur. Bu durum bireylerin ve toplumun felaketine sebebiyet verir. Rabbimiz bu durumun oluşmasını en başından engellemek için haksız kazancı ve adaletsiz yapılan ticareti yasaklamıştır. Farkında mıyız? Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir, buyurmuştur. Rabbimiz bu ayeti kerime ile karşılıklı rızanın olduğu yollar dışında kalan, bunlara ters düşen ve bundan dolayı haksız diye nitelenen yol ve şekillerle insanların mallarını ellerinden almak ve bunlardan yararlanmayı yasaklamıştır. Hırsızlık, gasp, rüşvet, faizcilik ve tefecilik, fahiş fiyat, aldatma, bu batıl yolların ve şekillerin önde gelenleri ve yaygın olanlarıdır. Ayrıca Rabbimiz Şuara Suresi 182. ayette ölçüyü tam yapın, eksik verenlerden olmayın emriyle ticaret ehlini uyarmıştır. Helal ve temiz olanıyla insanın hayatına bereket katan, temiz yollarla kazanılan rızkın Rabbimizin rızasını kazanmada ne kadar önemli bir unsur olduğunun farkında mıyız?
4: farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
5: Radyo Hastanesi'nden herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün doçent doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla Radyo Hastanesi'nde reflü hastalığını konuşacağız. Reflü hastalığı nedir hocam? Belirtileri nelerdir ve neler yapılmalı?
6: Reflü hastalığı deyince mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını biz anlıyoruz. Yemek borusu ile mide arasında olan bizim hani musluk diyebileceğimiz belki işte tıpta sfinkter dediğimiz bir yapının gevşek olması ve mide içeriğinin bazı sebeplerle yemek borusuna geri kaçmasını reflü olarak tanımlayabiliriz. Reflü hastalığında böyle bir durumda mide içeriğinin yemek borusuna kaçması orada bazı bulgulara yol açabilir. Öncelikle yemek borusunda bir tahriş söz konusu olabilir. Çok çok ilerleyen dönemlerde daha başka komplikasyonlara da yol açabilir.
5: Hocam peki reflü hastalığına neler yol açıyor? Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
6: Reflü hastalığı mide ile yemek borusu arasındaki musluk diyebileceğimiz oradaki yapının gevşek olması. Bunu gevşeten birçok sebep olabilir. Bu hastalığa sebebiyet veren. Bunlar arasında yiyecekler arasında özellikle işte yağlı, soslu yiyecekler, kızartma türü yiyecekler böyle bir hastalığa yol açabilir ya da bu durumu artırabilir. Onun dışında sigara, kahve gibi alışkanlıklar yine bu durumu artıran faktörler olarak sayılabilir. Ayrıca böyle bir durum varsa, reflü hastalığı varsa, buna bir yatkınlık varsa yastığını gece biraz daha yüksek tutması bu durumu önleyecektir. Düz yatması ise yine bu durumu artıran bir faktör olacaktır. Bunu da göz önüne alması gerekir. Bir de obezite yine aynı şekilde reflü hastalığını artıran faktörler arasındadır.
5: Peki hocam, reflü hastalığı tedavi edilmediği takdirde farklı hastalıklara sebebiyet verebilir mi?
6: Evet, verebilir. O nedenle tedavi edilmeli. Bununla ilgili yaşam tarzı değişiklikleri yapılmalı. Uygun tedaviler alınmalı. Uzun süre içerisinde bunlar bazı komplikasyonlara yol açabilirler. O yüzden göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Zaten yaşam kalitesini de etkileyeceği için bu hastalar tedavi almak zorunda kalırlar.
5: Reflü hastalığına yakalanmamak için nelere dikkat etmek gerekir hocam?
6: Burada yeme içme alışkanlıklarımız son derece önemli. Fast food tarzı beslenmeler, kızartmalı, yağlı, soslu yiyecekler bu durumu artırmakta. Buna dikkat etmemiz gerekir. Gün içerisinde de özellikle dikkat edeceğimiz akşam belirli bir saatten sonra yemek yememeye dikkat etmeliyiz. Belirli bir saatte artık akşam 5-6 gibi yeme içme olayını tamamlayıp daha sonrasında artık bir şey yiyip içmememiz gerekir. Bu devam ederse özellikle uykudan 2-3 saat öncesine kadar bu durum eğer kesilmemiş olursa reflü hastalığı olacaktır.
5: Hocam şimdi insan kendi evinde belki hani sıralamayı değiştirebilir, erken saatlerde yiyebilir biraz önce bahsettiğiniz gibi ama misafirliğe gittiği takdirde işte yemek saati belki hani arkasından kahve, çay, meyve derken bu saat 12'ye kadar uzayabiliyor. Bunun bir sakıncası var mı?
6: Bu bahsettiğiniz durum bizim kültürümüzde çok yaygın. Türk kültüründe işte misafire ikramda bulunur. Evet. Evde ne var ne yoksa ortaya çıkarılır. Ama buradaki durum gerçekten o gecenin sonunun acil serviste bitmesiyle de sonuçlanabilir. Özellikle işte yemek ikramı oluyor. Belki bu misafirde biraz daha geç saatlere de sarkabiliyor. Yemeğin yenmesi, tamamlanması. Arkasından sizin de dediğiniz gibi çay kahve ikramları ve onun yanında bazen getirilen diğer ikramlar ve saatler ilerliyor. İşte misafirler tam kalkalım diye düşünürken ev sahibi bunu bir meyve ikramıyla taçlandırmak istiyor adeta. Dolayısıyla ondan sonraki işte arkasından bir yarım saat, bir saat geçtiğinde de uykuya geçiliyor. Dolayısıyla bu çok sağlıksız bir beslenme biçimi ve direkt reflü hastalığı böyle bir tablodan sonra kaçınılmaz olur. Burada şunu söylememiz gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doymadan kalkmak sofradan özellikle bu çok önemli. Bu kaideye aslında riayet edilirse reflü hastalığıyla karşılaşma riski olmayacaktır diye düşünüyorum.
5: Hocam özellikle uyku bozukluğundan bahsettiniz ama bu çok fazla da halk arasında söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
6: Uykuyla ilgili olarak da uykuyu sadece bir lüks gibi işte hani uyunsa da olur, uyunmasa da olur, ne kadar az uyunsa o kadar iyidir şeklinde görmememiz gerekir. Uyku aslında sağlığımızın bir parçası. Sağlıklı uyku uyumak aslında sağlıklı bir insan olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla uyku konusunda da gerekli titizliği göstermemiz gerekir. Bir kere yattığımız odanın uyku için ideal şartlarda olmasını sağlamalıyız. Çünkü hayatımıza baktığımızda hayatımızın üçte biri uykuda geçiyor. Uyku boş bir eylem olarak görülmemeli. Vücudun kendini yenilemesi, onarması için gerekli bir durumdur. Dolayısıyla yattığımız odanın mümkün olduğunca eşyasının az olması, sakin olması, karanlık bir oda olması uykunun kalitesi açısından önemli. Uyku problemleri çünkü arkasından başka sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Yani kalp damar hastalıkları, bir takım başka rahatsızlıklara yol açabiliyor. Burada belki bir başka programın konusu olabilir uyku bozuklukları. Ama şu kadarını söylemek gerekir. Bu konuda eğer ki kendisinde bir uyku problemi olduğunu hisseden kişi yeterli uyuyamıyor, uykudan kalktığında hala kendini yorgun hissediyorsa günümüzde uyku testleri dediğimiz testler yapılmakta ve bunlara yönelik de daha sonrasında eğer bir problem tespit edilirse kullanılması gereken cihazlar, tedaviler önerilmekte ve daha sonrasında uyku problemlerinin yol açmış olduğu hastalıkların da önüne geçirmiş oluyor bu şekilde. O yüzden uyku problemi yaşayan kişilerin de mutlaka bu konuyla ilgili uzmanlaşmış hekimlere başvurması gerekir.
5: Hocam bu anlattıklarınız tabii ki çok önemli. Bir de uyku saatleri dediğimiz bu saat aralıkları ile ilgili.
6: Uyku saatleri aslında yine biraz önce reflü hastalığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göstermiş olduğu kaideye dikkat çekmiştik. Bunlar aslında tıbbi nebevi olarak bildiğimiz konular. Uykuyla ilgili olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer çok önemli bir işi yoksa yatsı namazını kıldıktan sonra uykuya geçerlermiş. Biz de bu kaideye dikkat edersek gece çok geç saatlere varmadan uykuya geçersek bu bizim için daha kaliteli bir uyku uyumamızı ve uykudan da gerekli verimi almamızı gerekecek. Çünkü belli bir eşik saati geçtikten sonra uykuya geçmek de zorlaşmakta ve bu mesela saat 10'dan sonra eğer bir işimiz yoksa mümkünse uyumamız gerekir. Çünkü uyku sırasında salgılanan vücutta bazı önemli pigmentler, maddeler var. Bunlar da bizim sağlığımız için son derece önemli. O yüzden uyku saatlerimizi çok geç vakitlere taşımamamız gerekir.
5: Evet sevgili dinleyiciler, doçent doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla bugün reflü hastalığını ve uyku bozukluklarını konuştuk. Bir sonraki programımızda yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.
4: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Hoca Efendi Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninin coşku ve heyecanı yaşandı. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim, fen edebiyat, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm ve ziraat fakülteleri, devlet konservatuvarı, sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, teknik bilimler, Besnihan Erdemoğlu, Gölbaşı ve Kahta Meslek Yüksekokulları'nın lisans ve ön lisans programlarının 3517 mezun adayı için düzenlenen tören, il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen töreni Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, yargı temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılmasının akabinde başlayan tören, alandaki yerlerin alınmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Mezun öğrenciler adına konuşan üniversite birincisi Rahime Nur Ünsal, Adıyaman Üniversitesi'nden birikim ve güzel hatıralarla ayrılıyoruz dedi. Ünsal, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisi olduğunu ifade etti. Üniversite birincisinin konuşmasının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kürsüye çıktı. Rektör Keleş, mezuniyet törenlerinin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda gençlerin bilgi, birikim ve değerlerle donanmış bireyler olarak hayata atılmalarını simgelediğini belirtti. Mezun öğrencilerin yıllar süren emek, sabır ve fedakarlıklarının karşılığını aldıkları bu anlamlı günde bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Keleş, gençlerin kazandıkları mesleki donanım ve taşıdıkları değerlerle ülkeye hizmet edeceklerine olan inancını dile getirdi. Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan savaşlara, insani krizlere ve özellikle Filistin'de yaşanan trajedilere de değinen Rektör Keleş, bilimin insan onuru, adalet, vicdan ve merhametle birlikte yol alması gerektiğini vurguladı. Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencilerin yalnızca bilgi sahibi değil, aynı zamanda irfan sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Rektör Keleş, ilmin davranışa dönüşmesinin nezaket, sorumluluk, merhamet ve güzel ahlakla mümkün olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrencileri, üniversite personelini ve vatandaşlarını rahmetle anan Rektör Keleş, deprem sonrasında ortaya konulan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun toplumun en önemli gücü olduğunu söyledi. Gençlerin, ailelerin, akademisyenlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin gösterdiği özverinin Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Adıyaman Üniversitesi'nin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Keleş, eğitim, öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılar elde edildiğini ifade etti. Üniversitenin ilk kez Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında yer almasının uluslararası görünürlük açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Rektör Keleş, Dünya Üniversite Sıralama Merkezi'nin 2026 sonuçlarına göre Türkiye'den sıralamaya giren 47 üniversite arasında yer alarak 31. sırada gösterilmesinin de üniversitenin yükselen akademik performansının ve araştırma gücünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri kampüsünde ağırladığını belirten Rektör Keleş, farklı kültürlerin ve deneyimlerin aynı akademik ortamda buluşmasının üniversiteye önemli bir zenginlik kattığını söyledi. Bu çeşitliliğin öğrencilerin dünyaya daha açık, farklılıklara daha duyarlı ve daha geniş ufuklu bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu dile getirdi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini belirten Rektör Keleş, öğrenci topluluklarının yürüttüğü UNİDES projelerinin eğitimden çevreye, gönüllülük çalışmalarından sosyal farkındalık faaliyetlerine kadar birçok alanda topluma dokunan örnek çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Bu projelerin üniversitenin bilgi üreten kimliğinin yanı sıra toplumsal faydayı önceleyen yönünü de güçlendirdiğini ifade etti. TÜBİTAK projelerinde elde edilen başarılar, yeni açılan bölümler, lisansüstü programlar, araştırma merkezleri ve şehirle bütünleşen çalışmaların Adıyaman Üniversitesi'ni geleceğe taşıyan önemli adımlar olduğunu kaydeden Rektör Keleş, üniversitenin tarımdan sağlığa, mühendislikten sosyal bilimlere kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla ilin gelişmine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.
Üniversite şehir işbirliğini güçlendiren her çalışmayı Adıyaman'a duyulan vefanın bir göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Deprem sonrasında üniversitenin eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerinin devam edebilmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a, ilgili bakanlıklara, Adıyaman Valiliğine, milletvekillerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, hayırseverlere ve tüm paydaşlara teşekkür eden Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi'nin bilimde, eğitimde, toplumsal katkıda ve uluslararası görünürlükte daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Akademik ve idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Keleş, ailelerin yıllar boyunca gösterdiği sabır ve fedakarlığın mezuniyet başarısındaki en büyük paylardan biri olduğunu vurguladı. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Keleş, onların ülkenin geleceği olduğunu belirterek sahip oldukları bilgi, erdem ve donanımla çalışma hayatında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Gençlere karşılaştıkları zorluklar karşısında çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Keleş, Türkiye yüzyılının en büyük gücünün düşünen, sorgulayan, üreten, bilime değer veren ve milli manevi değerlerine sahip çıkan gençler olduğunu ifade ederek tüm mezunları tebrik etti. Protokol konuşmalarının ardından üniversite 1. 2. 3.leri ve fakülte yüksekokul bazında 1. 2. ve 3.lere mezuniyet belgeleri ve plaketleri il protokolü yüksekokul müdürleri, fakülte dekanları tarafından takdim edildi. Tören, belge dağıtımının ardından mezun adaylarının hep birlikte kep atmaları ve kıymetli sanatçılarımız Mehmet Aslan ve Mahmut Karadağ'la Komagene Müzik Topluluğu tarafından icra edilen Harpane Gecesi konseri ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Latif Doğan konseriyle son buldu. Konserleri icra eden sanatçılara Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından çiçek takdim edildi. Radyo FM Radyo Dergisi.

cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali. Rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim, namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz dünyanın her yerinden radyo.adıyaman.edu.tr

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisini incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
0: Adıyaman FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Eksik değil, farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla, yeter.
4: Otizmi erken tanı, yeter.
5: Otizmliyi eğit, yeter.
6: Otizmliyi hayata kat, yeter.
7: Otizmliyi sporla güçlendir, yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: sürgünüm, yeşil bağımsın. Dert ortağım, toprağımsın, dağımsın. Sevdalı yüreğim, umutlarımsın. Ağlıyorum, yanma, dur Şafak Dağı, dur Şafak Dağı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

Marmara Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Kamu spotu.
0: Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın, öncelik yayanın.
2: Her

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yeterim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri